Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Thank you.

Yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeye Radyo'da olsun.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odaya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odaya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odaya ile yatırım içeriklerini ve Odaya Radyo'yu takipte kalın.
2: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: hayatına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
2: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil, nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskini pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden

0: Yönetmen Portföy Çeşitlendirmeye Yatırım Alışkanlıklarının Evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları, ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil, kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chitfund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde aslında biraz merkez bankaları kararları, piyasa ne durumdayız onu konuşacağız. Daha çok geçtiğimiz haftalarda majör merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. İşte Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantı kararları, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası. Biraz piyasa mevcutta jeopolitik risklerin belli oranda yüksek seyrettiği, Amerika-İran Savaşı'nın belli oranda tedirginliği, piyasadaki tedirginliği devam ettiği ortamda biraz da aslında makroekonomik tarafa biraz daha dinamiklere, gerçek makroekonomik dinamiklere yöneliyor. Tabii Amerika-İran arasındaki savaş demişken o tarafta dediğim gibi piyasa üzerinde bu risk devam ediyor. Orada tabii haber akışı çok oynak. Yani belli aralıklarla bu oradaki stres azalıyor. Belli zamanlarda oradaki gerginlik artıyor, azalıyor. Yani burada çok haber akışına göre değişen bir nokta var ama genel olarak baktığımızda tabii piyasaları tedirgin etmeye, jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Çok hani hızlıca böyle bir son birkaç ayın özetini yaparsak biliyorsunuz Amerika-İran arasında bir barış anlaşması olmuştu, mutabakat zaptı olmuştu. O dönemde risklerin azaldığını, piyasadaki risk iştahının arttığını görmüştük. Ama çok uzun sürmeden o barış anlaşması bozulmuştu ve karşılıklı çatışmalar başlayarak bölgedeki gerginlik de artmıştı. Hatta arka arkaya karşılıklı bu gerginliğin arttığını görmüştük. Ama son dönemde, şimdi son birkaç güne baktığımızda yeniden biraz oradaki gerginliğin azaldığını, biraz daha risklerin azaldığını görüyoruz. Belli yine bir en azından Hürmüz Boğazı'nı açma yönlü belli anlaşmalar mutabakat açısından konuşuluyor. Belli oranda bir mutabakata varmak için görüşmeler devam ediyor, müzakereler devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa, tam anlamıyla bir barış gelmese bile şu anda mevcut haliyle o geçtiğimiz haftalardaki yoğun karşılıklı çatışmaların azalması ve bir de üzerine Hürmüz Boğazı'nın açılması yönlü bir anlaşmaya varılırsa piyasalarda biraz bu pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır ki son birkaç gündür bunu da görüyoruz. Burada yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması ve belli oranda bir barış yönünde ilerlenmesi. Bu tabii genel ve kalıcı bir barış olur mu olmaz mı onu tabii piyasalar takip ediyor ama en azından şu anda biraz daha olumlu haber akışının gelmesi piyasalarda savaş kaynaklı riskleri azaltarak piyasalarda risk iştahını da arttırmış durumda. Şu anda çekimi yaptığımız günde baktığımızda bu anlaşma umutlarıyla beraber tahvil faizlerinde düşüş, dolarda biraz değer kaybı, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altına bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber de bu risk iştahının artması, faizlerin düşüyor olması, dolardaki bu değer kaybı hepsini topladığımızda kıymetli madenlere, emtialara olumlu yansıdığını görüyoruz. Altın ve gümüşün ons fiyatı yeniden bir talep görmüş durumda. Bugün dediğim gibi çekimi yaptığımız günde yükseliş görüyoruz. Altın ve gümüş de genel emtia tarafında, yani piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz ama önümüzdeki süreçte tabii bu konular nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Belki bu programın yayınlandığı gün Hürmüz Boğazı tamamen açılmış da olabilir. Burada Amerika-İran tarafında burada anlaşmanın nereye varacağını tüm piyasa olarak takip ediyoruz. Olur da bir Hürmüz Boğazı açılırsa tabii piyasalardaki bu bugün başlayan risk iştahındaki artışla beraber yükselişler devam edecektir. Dün Amerikan borsaları rekor kapanışlar yaptı. Yani zaten hep programlarımızda konuştuğumuz gibi bu Amerika-İran arasındaki savaşın gidişatı, Hürmüz Boğazı'nın durumu bu global ekonomiler için çok önemli, piyasa için çok önemli bir durum teşkil ediyor. Burada olur da bir genel anlamda bir barış anlaşması ya da barışa yönelik işte bugün gördüğümüz gibi belli umutları vaat eden açıklamaların yapılması açıkçası piyasaya hemen olumlu yansını görüyoruz. Burada belli başlı takip etmemiz gereken parametreler var. Matematiği aslında bunu çok artık oturmuş durumda. Baktığımızda gözümüzde nelerde olmalı? Hani bu da önemli bir konu. Amerikan tahvil faizlerinde olmalı. 2 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri nasıl tepki veriyor? Doların seyri global olarak, dolar endeksi, DXY dediğimiz dolar endeksi nereye gidiyor? Dolar yani global olarak tüm para birimleri karşısında dolar değerleniyor mu, değer kaybı mı yaşıyor? Doların değeri. Petrol fiyatı en önemlilerinden biri bu konuda. Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlıca aslında piyasaların yönünü, sinyali veren enstrümanlar. Yani birincisi Burada birinci konu petrol. Yani petrol ciddi anlamda girdi maliyetlerini yükselten, yani enflasyonu yükselten bir emtia. Çok ciddi anlamda da üretimde kullanıldığı için yani girdi maliyetten artıyor. Maliyetleri arttırıyor. Maliyetlerin artması da hali enflasyon. Tabii üretici üzerinden de tüketiciye yansıyan ve önümüzdeki süreçte enflasyon risklerini yüksek tutan bir durum. O yüzden petrol tarafını çok yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça, arz yönlü sıkıntılar oldukça, işte savaşın en kızıştığı dönemlerde, en sert olduğu dönemde 120 dolarları geçtiğini görmüştük petrolün. Sonra barış geldiğinde, mutabakat zaptı geldiğinde yeniden savaş öncesi seviyelere doğru, 70 doların altına doğru düştüğünü görmüştük. 70 dolarlara doğru geldiğini görmüştük. Sonra yeniden yükseldi. Yani bu çok ciddi bir parametre, tansiyonu ölçen bir parametre. Burada önemli petrol fiyatlarını takip etmemiz, ki bu ne kadar enflasyonist bir ortam yaratıyor, ne kadar tedirgin ediyor piyasaları. Bu çok ciddi bir gösterge olarak öne çıkıyor. Tabii petrolün yüksek seyrettiği noktada da merkez bankalarından sıkı para politikasının devamı, hatta işte faiz arttırımları ya da uzun bir süre daha sıkı para politikasına devam edileceği sinyalleri geliyor ki bu da piyasa için haliyle yüksek faizler piyasaya olumlu yansımıyor. O yüzden bu olduğu sürece tabii bu nereye hemen etki ediyor? Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle dediğim gibi Amerika 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakmak çok önemli oluyor burada. Dolar bir hem bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor bu savaş ortamında. Dolar, savaş riskler arttıkça güvenli liman talebi dolara geldikçe dolar değer kazanıyor. Bir yandan tabii yükselen faizler de dolara destek sağlıyor. Ama tam tersi bir risk iştahı arttığında, bu jeopolitik riskler düşüp de piyasadaki risk iştahı yükseldiği noktada da dolardaki değer kaybını görüyoruz. Hem gerileyen faizler bu doların düşmesine sebep olurken, hem de güvenli liman talebinin azalıyor olması dolara değer kaybettiriyor. Tabii bunlar da neye etkiliyor? Dediğim gibi kıymetli madenler, emtia, özellikle işte dinleyicilerimizden altın ve gümüş, tabii yatırımlar çok yapılıyor genel olarak bakıldığında. Tabii hemen de eğer işler kötü gittiğinde, faizler yükseldiğinde, dolar değer kazandığında altın ve gümüş fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini gördük. Ama bir anda barışla ilgili umutlar geldiğinde, piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz önce saydığım sebeplerle beraber, düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında, gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa bu parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani savaşın seyri ve biraz önce bahsettiğim gibi faizler, doların seyri, emtialar ne durumda? Bunlar iyi bir gösterge oluyor piyasa için. Şimdi tabii gözümüz bu tarafta olmaya devam ederken programın başında bahsettiğim gibi piyasa biraz da artık mevcutta zaten uzun bir süredir devam eden bu savaş olduğu için belli konuları da normalize etmeye çalışıyor. Yani tamam, savaş orada devam ediyor. Haber akışını takip ediyoruz. Bazen artıyor bu haber akışı, bazen azalıyor, ama bir yandan da artık makroekonomik dinamikleri de piyasa yeniden odağını almaya başladı. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in de yeni başkanıyla beraber Fed'in faiz politikası nasıl olacak? Burada tabii en önemli konu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri önümüzdeki süreçte nasıl bir seviyede sürdürecek? Bu tüm piyasaları önemli ölçüde etkiliyor. Savaş öncesi baktığımızda işte dezenflasyon sürecinde, yani hedefe doğru düştüğünde Amerika piyasası işte faiz indirimleri olur mu, kaç tane olur konuştuğumuz noktadan, savaşın başlayıp petrol fiyatlarının yükselip enflasyon baskının olduğu noktada, burada bu sefer faiz indirimleri değil, faiz artar mı, artmaz mı, artarsa ne kadar artar, bunu konuşmaya başlamıştı piyasalar. O yüzden burada özellikle Fed'i çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Fed'in toplantısı oldu. Bu çok yakından takip edildi. Özellikle Fed'in de yeni başkanı Kevin Warsh'la beraber çok daha yakından da takip ediliyor toplantılar. Burada mevcuttaki tabii enflasyonun yüksek seyretmesi ve Warsh'un bir önceki toplantı, bu son değil de onun önceki toplantı, yani ilk toplantısında da enflasyonu hedefe düşürme açısından çok kararlı açıklamalar yapması ve enflasyon hedefin çok üzerinde olduğunu söylemesi piyasalarda ciddi anlamda şahince algılanarak, yani sert algılanarak satış gelmişti. Fed Fed Başkanı Fed enflasyonu düşürme yönünü burada sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde ciddi anlamda fiyatlamalar görüyorduk. Bu da tabii hemen Fed'den 2026 yılında bir faiz arttırımı fiyatlamasında oluşturmuştu. Şu anda mevcut da zaten 2026 yılında bir tanenizden bir 25 bas puanlık faiz artışı olacağı %100 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu ortamda tabii geçtiğimiz hafta Fed'in toplantısı yakından takip edildi. Bir faiz değişimi beklenmiyordu. Beklenildiği gibi bir faiz değişimi olmadı. Fakat önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalar bekleniyordu. Fed Başkanı sıkı duruşuna, şahin duruşuna devam ediyor. Enflasyonun yüksek o hedefin üzerinde olduğunu söylüyor. Gerekirse hani burada tüm adımlar atılacağını söylüyor. Bununla beraber tabii piyasada hala Fed'den bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir yandan da tabii yeni başkanın tarzı biraz daha bu sözlü yönlendirme yapmama yönünde. Eskiden Fed'den bunu görüyorduk. Çok hani bu ileriye yönelik sözlü yönlendirmeye girmiyor. Daha çok hani piyasaların hareketinin zaten her şeyi anlattığını söylüyor ki piyasa hareketine baktığımızda zaten işte faizlerin son dönemde ciddi anlamda yükseliyor olması zaten enflasyonist baskılar ve bununla beraber Fed'den beklenen faiz arttırımını da piyasa yansıtıyor. Özellikle tahvil faizlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Biraz hani yeni başkan bu yönde çok fazla sözlü yönlendirme tarafında değil. Karar metinlerinde de çok fazla detaya girmek istemiyor. Zaten piyasa beklentileri yansıtıyor. Rasyonel bir piyasada bu beklentileri görebiliriz diyor. Bu toplantıda da hani bu sert mesajlarını verdi enflasyonu hedefe düşürme yönünde. Ama tabii net bir şekilde önümüzdeki süreç nasıl bir faiz patikası olacak piyasa bilmiyor. Halihazırda bir artış beklentisi var. Ama yine tabii işin odağı savaşa odaklanmış durumda. Olur da hızlı bir anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyeye düşürürse Fed'den bir faiz arttırma ihtiyacı da doğmayabilir. Yani benim şahsi beklentim bir şekilde buradaki barışla ilgili sürecin gelmesi belli oranda. Biraz daha işlerin normalize olması, piyasanın biraz daha normalize olması. Bununla beraber petrol fiyatlarının en azından hani savaş öncesi seviyelere dönmese bile 80 dolarlarda belki 80 doların biraz altında 75 dolarlar gibi bir yerde dengelenebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dengelenme olursa belki Fed bekleyebilir, faiz arttırmak zorunda kalmayabilir. Şahsi görüşüm 2026 yılında Fed'den bir faiz arttırımı gelmeyebilir diye düşünüyorum. Eğer savaş konusunda ekstra bir kötüleşme yaşamazsak ve petrol fiyatlarında ekstra bir yükseliş yaşamazsak arttırım yapmadan bu yılı bitirebilir. Ama şu anda piyasanın buna ikna oluyor olması lazım. Şu anda hala bir arttırım bekleniyor. Gözümüz o yüzden savaştaki seyre de odaklı bir şekilde gidiyor. Ama burada Fed önemli, gelecek makroekonomik datalar önemli. Amerika tarafında özellikle istihdam ve enflasyon fiyat seviyelerini gösteren datalar önemli. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in dual mandate dediğimiz çifte görevi var. Hem ekonomideki maksimum istihdamı sağlamak hem de fiyat istikrarını sağlamak. Bu kapsamda da istihdamın seviyesini gösteren fiyatların seviyesini gösteren dataları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Fed'in faiz patikası açısından ki bu ciddi anlamda piyasadaki enstrümanların fiyatlarını, varlık fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gelecek datalar bununla beraber Fed'den faiz beklentinin nasıl evrileceği piyasalardaki fiyatlamayı ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi majör merkez bankaları derken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararı takip edildi. Bu da çok önemli çünkü son dönemde Japon yeni'nde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Japon yeni de majör para birimlerinden bir tanesi ve ciddi anlamda piyasadaki fiyatlamaları da etkileyen, ekonomik aktiviteyi de etkileyen önemli bir majör para birimi Japon yeni. Bu tarafta son dönemde ciddi anlamda Japon yeni değer kaybı görmüştük. Yani dolar Japon yeni'de ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi tabii yendeki bu değer kaybı birçok konuyu etkiliyor. Ve dolar Japon yeni tarihi zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japon yeni'nin tabii yükseltmişti ama bir yandan da Japon yeni özelinde de bir zayıflık seziyorduk ve böylece kur 163'lere üzerine doğru hareket etmişti. Tabii burada bir müdahale gelir mi gelmez mi karar faiz kararını nasıl etkileyecek derken Amerika hazinesiyle beraber Japon yetkilileri ortak olarak Japon yenine müdahale ettiler. Japon yeni aldılar. Bu ortamda birden ciddi anlamda dolar Japon yeni kurunda düşüşünü gördük. Japon yeninin değerlenmesini gördük. 156 seviyelere kadar geldi. Şu an 157 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dolar Japon yeni faiz kararına geldiğinde Japonya Merkez Bankası faizi bu toplantı özelinde sabit bıraktı. Ama en azından hem yendeki yenin değerlenmesi açısından hem de belli oranda artık Japonya'da enflasyon oluşuyor. Enflasyonu da biraz kontrol altına almak için önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz arttırımı bekleniyor. Bu toplantı özelinde faiz arttırmadı ama faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden hani ilgisi olanlar için Japon yenini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada Japon yeni de kendi belli çapında bir güvenli liman enstrümanı olarak geçiyor bu arada. Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi yani işte dolar, İsviçre frankı, Japon yeni, Amerikan tahvilleri, altın gibi belli başlı majör güvenli liman enstrümanları var. Japon yeni de onlardan biri aslında. O yüzden hem bu savaş ortamında jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamda hem de Japonya ekonomisi özelindeki dinamiklerle beraber ki orada işte yeni başbakanla beraber genişleyici mali politika sürdürüyorlar. Hani bunun nasıl etkileri olacak? Japonya Merkez Bankası enflasyonla ilgili nasıl bir planlama yapacak? Bunlar önemli. O yüzden bu tarafta ilgisi olanlar için de dolar Japon yeni kuru ciddi anlamda çok oynak seyrediyor. Dediğimiz gibi tarih zirvelerine doğru yaklaşıyor. Oradan müdahaleyle beraber geri geldi. Şimdi bunu koruyabilecek mi yoksa yeniden 160'ın üzerine doğru yen değer kaybedecek mi? Ederse yeni müdahale gelecek mi? Sonraki süreçte Japonya Merkez Bankası faizi arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? Hangi toplantıda arttıracak? Yani bir yandan da özetlersem özellikle majör merkez bankalarının faiz kararlarını tüm global ekonomilere ciddi etkisi olabiliyor. Özellikle Fed'in. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonist baskılar ne durumda? Savaşla beraber petrolün seviyesinde durumdaki enflasyonu nasıl etkileyecek? Bununla beraber majör merkez bankalarının faiz kararları, faiz patikaları nasıl olacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor ki merkez bankaları derken bizim merkez bankamız da aynı şekilde burada enflasyonun seyri, petrol fiyatları derken önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası izleyecek? Bizim merkez bankamız da aynı şekilde diğer merkez bankaları gibi takip ediyoruz. En son toplantısında bir faiz değişikliği yapmamıştı ama sıkı para politikası yurt içinde de devam ediyor. Üst banttan fonlanmaya devam ediyor piyasa. O yüzden o tarafta da eğer bir petrol fiyatlarında gevşeme olursa önümüzdeki süreçte faiz indirimi yaparak mı yılı bitireceğiz? Enflasyon belli oranda dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu çok da tabii petrol fiyatlarına odaklı gidiyor. Petrol fiyatları eğer düşmeye devam ederse bizim dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber yılın sonuna doğru Merkez Bankası da faiz indirmek için yeri olacaktır. Ama aksi durumda ekstra sıkı para politikası da devam etmek zorunda kalabilir eğer petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürse. O yüzden tüm merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızı da bu açıdan takip etmeye devam ediyoruz. Bu programda genel olarak yine bir jeopolitik riskler, Amerika-İran arasındaki savaşın seyri, piyasa etkisini bir konuştuk. Onunla beraber de yanında dediğimiz gibi piyasa yeniden makroekonomik dataları merkez bankalarını odağına almış durumda. Burada önümüzdeki süreçte gelecek datalar ve merkez bankalarının faiz patikaları açısından kararları önemli olmaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyona etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil, kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken, erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15.00.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odaya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odaya içeriklerimizi takip etmeye ve Odaya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaş

0: hedefinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bu bölümde aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya gireceğiz. Bizim maaşımız yatıyor. Ne yapacağız? Maaşlı yatırım yapabilecek miyiz? Çok değerli konuğum var yanımda. Atilla Köksal, yatırım bankacısı. Atilla hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeliha.
0: İşte sosyal medyada takip eden bir takipçim şunu sormuştu. İşte ben 32 yaşındayım. İşte maaşla çalışıyorum. Çalışıyorum maaşla ama hani bir türlü ay sonunu getiremiyorum ya da getirebiliyorum ama arada kendimi koruyacak, kollayacak bir yatırım yapamıyorum. Para algımız da değişti diyor doğal olarak. Hani biz paraları daha büyük işte 100 binimiz olsun sanki yatırım öyle yapılırmış gibi. Dolayısıyla şunu sormuş, ben ne yapacağım? Yani o Burak isimli takipçimiz, sosyal medya takipçimiz ne yapacağım diyor. Yani ben baştan ne yapmalıyım maaş atar yatmaz? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ya da herkes böyle mi? Yoksa tek mi ben böyleyim? Diğerleri nasıl başarıyor? Diye sorular soruyor. Benim etrafımdakiler de soruyor, kardeşlerim de soruyor. Yani biliyorsun herkes sorar. Tabii iş böyle olunca insan şunu soruyor. Maaşımın ne kadarını ben temel ihtiyacı ayırmalıyım? Ne kadarını keyfi harcamalar yapmalıyım? Ne kadarını yatırım tarafına kanalize etmeliyim? Ve bunu nasıl uygulamalıyım? Öncesinde mi, sonrasında mı? Böyle sorular geliyor. Sizin de çok tam konunuz zaten.
1: Evet, evet. Ben biliyorsun bu konularda dört tane kitap yazdım. Hani nasıl birikim yapmalıyım? Yani nasıl tasarruf etmeliyimle başlayıp nasıl birikim yapmalıyım ve nasıl yatırım yapmalıyım? Değil mi? Hepimiz bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ama önce bir kere şunu bir anlamamız lazım. Eğer bir işimiz varsa, bir maaşımız varsa, akşam gidecek bir evimiz, bir çatımız varsa, dünyadaki insanların birçoğundan daha iyi durumdayız. Bir kere bunu böyle bir anlayıp şükretmemiz lazım. Gerçekten. Çünkü dünya yüzünde yaşayan insanların yarısı neredeyse yoksulluk sınırında. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bu zenginlik denen kavram da çok relatif bir şey.
0: Çok da karıştı.
1: Tabii. Şimdi gene bir rakam söyleyeyim. 100 bin dolar.
0: Evet.
1: Büyük bir para mı? Büyük bir para. Büyük bir para mı? Bir cip alamıyorsunuz değil mi 100 bin dolara? Ama dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'ında 100 bin dolar yok.
0: Çok
1: %90'ında.
0: Çok büyük rakam aslında.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece
0: biz
1: %10'unda
0: zengin,
1: var.
0: Herkes zengin zannediyoruz ya.
1: Tamam yani dolayısıyla yani bu zengin olmak milyonlarca doları olmak veya yüz binlerce dolar olmak falan değil. Yani birisi yaşamı boyunca ufak ufak ama düzenli yatırımlar yaparsa ama ayda 100 lira, 300 lira, 500 lira ama 1000 lira ama bunu
0: kesesine göre
1: şimdi, Burak Bey 32 yaşındaymış.
0: Evet öyleymiş. Daha
1: çok daha
0: başlamamış da.
1: Çok genç bir arkadaş.
0: Evet.
1: Yani onun önünde daha 30 senelik bir iş hayatı var. 30 sene. Yani değil mi 60-65'e kadar çalışacak. Çünkü geçmişe göre önemli değişiklikler oldu insan yaşamında. Yaşam beklentisi uzadı.
0: Tabii.
1: Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz ortalamada 50'li yaşlara kadar yaşıyorlar. 50-55.
0: 55-60 bilemedin. Tabii.
1: Şimdi bu uzadı. 65-70-75 oldu. Dolayısıyla ortaya bir yeni bir risk daha çıktı yalnız.
0: Ne gibi?
1: Bir riski de uzun yaşam riski.
0: Hmm.
1: Şimdi uzun yaşam güzel bir şey ama birikimin yoksa
0: o
1: sıkıntı
0: güzel,
1: yaratıyor.
0: Güzel. Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: şimdi 60-65'e kadar çalışıyorsun. 65'te emekli oluyorsun. Neye güveniyorsun? Sosyal güvenlik sistemine güveniyorsun.
0: Normalde.
1: Ama sosyal güvenlik sisteminden aldığın maalesef son maaşının bir yüzdesi kadar oluyor. Belki dörtte biri, belki üçte biri şanslıysan.
0: Bir de belki 90'a kadar yaşarsan önünde bir 25 senen daha oluyor.
1: Arada hastalığı var şusu.
0: Evet.
1: Bir de en muhtaç olduğun yıllar
0: tabii.
1: Değil mi? Dolayısıyla bu finans literatürüne yeni bir risk daha girdi. Uzun yaşam riski diye. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için de genç yaşlarda mutlaka ve mutlaka büyük küçük demeden ne yapıp yapıp birikim yapmak lazım. Bir kere bir şey yazdım son kitabımda. Finansal refaha ulaşma algoritması diye bir şey hani algoritma şimdi şey ya popüler ya da moda. Çünkü kitabın adı Dijital Çağda Yatırımdı. Hadi ona uygun olsun diye.
0: Algoritma.
1: Algoritma ama sonuçta hani yapılması gereken şeyleri listeledim. Bunun en başında bütçe yapmak gerekiyor. Yani bir bütçe yapman lazım.
0: Gelir herkes, gider dengeni yapacaksın.
1: Yani çok. Yani bütçe yapmak da hiç öyle zor bir şey değil. Yani dört işlem yapmayı bilen herkes, ki bölmeye bile gerek yok. Hmm. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsan bütçe yapabilirsin. Ne yapacaksın? Al kalemi kağıdı eline veya biraz daha şeyse hani bilgisayarla haşır neşirsen bir Excel şeyi al. Uygulamalar da var. Şimdi çok güzel Türkiye'de uygulamalar da var. Bütçe uygulamaları. Bugün ara şeyden indir birisini yapsın senin için. Ama çok kolay zaten. Yani gelirleri yazıyorsun, giderleri yazıyorsun. Ve bunları takip etmen lazım.
0: Peki orada mesela ilk birkaç ay yazarak nerede çok fazla açığın var, nerede çok harcaman var, nerede ne kadar borcun var ya da ne kadar keyfi harcama yapmışımı tespit edip mi
1: zaten bütün ilerlemen şey, bütün gerekiyor. Amaç bu iş. Yani şimdi bütçe yaptığın zaman gelirleri takip ediyorsun. Gelirlerde çok fazla yapacak bir şeyin yok değil mi? Yani birçok insan
0: maaşım var.
1: Sabit gelirli olduğu için hani şu olmuyor, ben bu ay gelirimi bir %20 arttırayım, olmuyor. Yani gelir neredeyse sabit gibi zam dönemine kadar. Ama giderler tarafında işte kira ödüyorsun, fatura, işte ulaşım giderleri var. Çoluğun çocuğun varsa onların giderleri var.
0: Sağlık,
1: yemek,
0: eğitim,
1: kıyafet vesaire bir sürü alt alta yazıyorsun bunları. Ve bunları takibe alıyorsun. İşte elektrik gideri mesela, ne kadar elektrik, ne kadar su harcıyorsun. Bunu belki biraz kıyaslama, yani komşularınla konuşup onlar ne kadar harcıyor, sen ne kadar, acaba senin sisteminde bir yanlışlık mı var? Yani bir yerden tasarruf edebilir misin, hep bakman gerekiyor.
0: Bu işi yaptıktan sonra önce ona bakacağız. Nereden tasarruf edebilirim?
1: Nereden tasarruf edebilirim? Çünkü tamam. 50 lira oradan, 100 lira buradan, 200 lira buradan hiç beklenmedik rakamlarda tasarruf edebilirsin. Yani ayda mesela bir 500 lira, 1000 lira böyle bir kenara ayırmak, yani tasarruf etmek, ne demek tasarruf etmek? İsrafı kesmek değil mi? İki tane Arapça kelime bunlar. İşte israfı kestiğin zaman tasarruf etmiş oluyorsun. Tasarruf ettiğin zaman birikim yapmaya başlıyorsun. Değil mi? Şimdi bazen mesela ne yapıyoruz? Şimdi bir de tabii dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler doğal olarak bize ürün satmak için sürekli davranışsal müdahalelerde bulunuyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Zeliha Hanım, sen geçen gün şu siyah şeyi almıştın.
0: Beyazı
1: şimdi
0: da var.
1: Bunu, beyazı da var. Yaz geldi. Hem de %30 indirimli. Ama
0: kanca.
1: Sadece 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra bitiyor bu şey. Şimdi bir anda ne yapıyor? Bir heyecana kapılıyor. Yaz da gelmiş. Bir heyecanlanıyorsun. Dopamin. Vücudumuzun tabii salgıladığı hormonlar da bizi çok etkiliyor. Dopamin, çünkü o bir ödül hormonu. Benim bunu almam lazım. Ve kredi kartım da var.
0: Evet.
1: Değil mi? Cırt diye çektirince kredi kartıyla harcama yaptığını bile anlamıyorsun.
0: Tabii. Çünkü, sanki cebinden para çıkmıyor gibi.
1: Tabii,
0: çıkmıyor zaten o an için. Evet.
1: Tabii, şimdi bu davranış biliminde mesela bir kavram daha var. Peşin ödemenin acısı diye. Parayı peşin, yani nakit olarak ödediğin zaman cebinden çıkart. Mesela diyelim ki 5000 liralık bir şey alıyorsun. O 5000'i saymakla cırt diye kredi kartından çektirmek arasında büyük bir fark var. O 5000'i sayarken o parayı ödediğini anlıyorsun. Ama karttan çektirirken onu anlamıyorsun. Dolayısıyla şey, tuzaklarla dolu.
0: Bu kancalardan bize, da nasıl kurtulacağız o zaman mesela?
1: İşte bunu işte düzenli bir şey yaparsan, bir bütçe ve onun takibini yaparsan, o zaman bir takım şeyler gözüne batmaya başlıyor. Veya ne yapıyoruz? Bir uygulamaya yazılıyoruz. Değil mi?
0: Unutuyoruz sonra.
1: Bir gazete olsun veya bir şey olsun. Yazılıyoruz ona, abonelik. Diyor ki ilk ay bedava. Ondan sonra şey yazılıyorsun. Unutuyorsun da sonra.
0: Unutuyorsun.
1: Bakmıyorsun bile. Şey yapıp giderleri takip ettiğin zaman bir bakıyorsun, ya bu neydi, ben niye buna abone oldum, kullanıyor muyum, kullanmıyorum. İşte 50 lira oradan, 100 lira oradan.
0: Bu konu hakkında da öyle değil mi? Yatırımda
1: tabii, da. Yatırımda da öyle, çünkü bugün harcamak güzel bir şey tabii.
0: Evet.
1: Ama onu bugün biriktirmeye başlamak neyin ödülü? Ta 20 sene sonra, 30 sene sonra seni yaşlılığında rahat ettirecek bir ödül.
0: O zaman...
1: Ama o çok uzakta. Yani o günün acısını bugün hissedemiyorsun. Bunu iskontoluyorsun. Yani 60 yaşında ben sıkıntı çekeceğim, aman canım boş ver, o zaman düşünürüz demeye başlıyoruz. Buradan gençlere bir mesaj vereceksek, hani gerçekten onlar da bir gün 60, 65, 70 olacaklar. Bugün başlamak, ama 5 lira ama 10 lira önemli değil. Önemli olan bu alışkanlığa girmek. Otomatiğe almak tabii, o çok iyi bir alışkanlık. Yani otomatiğe almazsan, hep bakalım gelecek ay bakarız, erteleme şeyine giriyorsun. erteleme de bizim en büyük zaaflarımızdan birisidir.
0: O çok yaşanıyor da o yüzden söyledim.
1: Bir de şunu da söyleyeyim tabii şimdi. Yani dar gelirli bir aile adam tabii. Tek şeyle üç
0: tek
1: çocuk.
0: Tek maaş var.
1: Şimdi onlara da tabii her ay bir kenara şunu koy demek de biraz zor. Yani maalesef yani hayatın gerçekleri de var. Ama yapabilecek olanların yani 50 lira 100 lira 200 lira ayırıp da bunu hissetmeyecek olanların bunu mutlaka yapması lazım. Yani en azından bu mesajı burada vermiş olalım.
0: Peki o zaman mesela tek maaşla çalışan ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Tek maaş var evde ve birikim yapmaya karar verdi, tasarruf yapacak. İlk 3 ay için hedefi ne olmalı bu kişinin? Mesela benim tek maaşım var, ev geçindiriyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde bütçemi yaptım, tasarrufa bir pay ayırabiliyorum. 100 lira, 50 lira, 200 lira her neyse. Peki ilk 3 ay için neyi hedeflemeliyim ben mesela öyle bir şey yapsam?
1: Yani ilk 3 ay için bir rakam konuşmaktansa bence böyle bir şeye başlamayı ve bunu oturtmayı hedeflemek lazım. Çünkü yani hayatımızı yönlendiren en önemli şey alışkanlıklar. Yani disiplin ve sabır. Yani hani yatırım matırım falan diyoruz işte anlatıyor Finfluencer diye bir sürü arkadaş çıkıyor. Teknik analiz öğretenler var, temel analiz öğretenler var. Onu yani tamam bunlar da güzel tabii bilmekte fayda var ama her şeyden önemlisi iyi alışkanlıkları edinmemiz ve bunları hayatımız boyunca uygulamamız lazım. Yine bu sadece parayla ilgili konularda değil. Yani iyi beslenmemiz lazım, iyi uyumamız lazım. Disiplinli çalışmamız lazım. İyi arkadaşlıklar geliştirmemiz lazım. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. İyi okumamız lazım. İyi çalış, değil mi? Parasal konular da böyle. Yani parasal konularda da disiplinli olup iyi alışkanlıklar geliştirip ufak büyük demeden o alışkanlıkların bizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Sadece bizde de değil, çocuklarımızda, ailemizde, işte sevdiklerimizde de onlar da paranın değerini bilirlerse, paranın değerini anlarlarsa uzun dönemde neler elde edebileceklerinin farkında olurlarsa işte o zaman damlaya damlaya göl olur. Atasözümüzü ailemiz içinde işletmeye başlamış oluyoruz.
0: Peki mesela bu podcast, bu bölüm işte dinleyen bir izleyici, dinleyici her neyse yarın sabah yapacağı ilk iş ne olmalı? Maaşı çalışan için söyleyeyim.
1: Tasarruf, birikim ve yatırım döngüsü oluşturmaları.
0: Çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz da olabilirdi ama ben bu sefer şey diyeceğim. Bunu dinleyen, izleyen izleyiciler Atilla Göksal ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de böyle sorularınız varsa veya hikayeniz varsa ben bunu yaptım böyle oldu sonra şöyle oldu diye lütfen yazın sosyal medya hesaplarından. Biz o sorularımızı konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla değerlendirelim. Bunu da son olarak söyleyeyim çünkü çok soru ve çok hikaye geliyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bir podcast'in de sonuna geldik. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odaya.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde aslında biraz merkez bankaları kararları, piyasa ne durumdayız onu konuşacağız. Daha çok geçtiğimiz haftalarda majör merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. İşte Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantı kararları, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası. Biraz piyasa mevcutta jeopolitik risklerin belli oranda yüksek seyrettiği, Amerika-İran Savaşı'nın belli oranda tedirginliği, piyasadaki tedirginliğini devam ettiği ortamda biraz da aslında makroekonomik tarafa biraz daha dinamiklere, gerçek makroekonomik dinamiklere yöneliyor. Tabii Amerika-İran arasındaki savaş demişken o tarafta dediğim gibi piyasa üzerinde bu risk devam ediyor. Orada tabii haber akışı çok oynak. Yani belli aralıklarla bu oradaki stres azalıyor. Belli zamanlarda oradaki gerginlik artıyor, azalıyor. Yani burada çok haber akışına göre değişen bir nokta var ama genel olarak baktığımızda tabii piyasaları tedirgin etmeye, jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Çok hani hızlıca böyle bir son birkaç ayın özetini yaparsak biliyorsunuz Amerika-İran arasında bir barış anlaşması olmuştu, mutabakat zaptı olmuştu. O dönemde risklerin azaldığını, piyasadaki risk iştahının arttığını görmüştük. Ama çok uzun sürmeden o barış anlaşması bozulmuştu ve karşılıklı çatışmalar başlayarak bölgedeki gerginlik de artmıştı. Hatta arka arkaya karşılıklı bu gerginliğin arttığını görmüştük. Ama son dönemde, şimdi son birkaç güne baktığımızda yeniden biraz oradaki gerginliğin azaldığını, biraz daha risklerin azaldığını görüyoruz. Belli yine bir en azından Hürmüz Boğazı'nı açma yönlü belli anlaşmalar tabakat açısından konuşuluyor. Belli oranda bir mutabakata varmak için görüşmeler devam ediyor. Müzakereler devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa, tam anlamıyla bir barış gelmese bile, şu anda mevcut haliyle o geçtiğimiz haftalardaki yoğun karşılıklı çatışmaların azalması ve bir de üzerine Hürmüz Boğazı'nın açılması yönlü bir anlaşmaya varılırsa piyasalarda biraz bu pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır ki son birkaç gündür bunu da görüyoruz. Burada yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması ve belli oranda bir barış yönünde ilerlenmesi, bu tabii genel ve kalıcı bir barış olur mu olmaz mı onu tabii piyasalar takip ediyor ama en azından şu anda biraz daha olumlu haber akışının gelmesi piyasalarda savaş kaynaklı riskleri azaltarak piyasalarda risk iştahını da arttırmış durumda. Şu anda çekimi yaptığımız günde baktığımız da bu anlaşma umutlarıyla beraber tahvil faizlerinde düşüş, dolarda biraz değer kaybı, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altına bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber de bu risk iştahının artması, faizlerin düşüyor olması, dolardaki bu değer kaybı hepsini hepsini topladığımızda kıymetli madenlere, emtialara olumlu yansıdığını görüyoruz. Altın ve gümüşün ons fiyatı yeniden bir talep görmüş durumda. Bugün dediğim gibi çekimi yaptığımız günde yükseliş görüyoruz. Altın ve gümüş de genel emtia tarafında, yani piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz. Ama önümüzdeki süreçte tabii bu konular nereye evrilecek, bunu takip ediyoruz. Belki bu programın yayınlandığı gün Hürmüz Boğazı tamamen açılmış da olabilir. Burada Amerika, İran tarafında burada anlaşmanın nereye varacağını tüm piyasa olarak takip ediyoruz. Olur da bir Hürmüz Boğazı açılırsa tabii piyasalardaki bu bugün başlayan risk iştahındaki artışla beraber yükselişler devam edecektir. Dün Amerikan borsaları rekor kapanışlar yaptı. Yani zaten hep programlarımızda konuştuğumuz gibi bu Amerika-İran arasındaki savaşın gidişatı, Hürmüz Boğazı'nın durumu bu global ekonomiler için çok önemli, piyasa için çok önemli bir durum teşkil ediyor. Burada olur da bir genel anlamda bir barış anlaşması ya da barışa yönelik işte bugün gördüğümüz gibi belli umutları vaat eden açıklamaların yapılması açıkçası piyasa hemen olumlu yansını görüyoruz. Burada belli başlı takip etmemiz gereken parametreler var. Matematiği aslında bunu çok artık oturmuş durumda. Baktığımızda gözümüz nelerde olmalı? Hani bu da önemli bir konu. Amerikan tahvil faizlerinde olmalı. 2 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri nasıl tepki veriyor? Doların seyri global olarak, dolar endeksi, DXY dediğimiz dolar endeksi nereye gidiyor? Dolar yani global olarak tüm para birimleri karşısında dolar değerleniyor mu, değer kaybı mı yaşıyor doların değeri? Petrol fiyatı en önemlilerinden biri bu konuda. Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlıca aslında piyasaların yönünü sinyali veren enstrümanlar. Yani birincisi burada birinci konu petrol. Yani petrol ciddi anlamda girdi maliyetlerini yükselten, yani enflasyonu yükselten bir emtia. Çok ciddi anlamda da üretimde kullanıldığı için yani girdi maliyetlerini arttırıyor. Maliyetleri arttırıyor. Maliyetlerin arttırılması da hali enflasyon. Tabii üretici üzerinden de tüketiciye yansıyan ve önümüzdeki süreçte enflasyon risklerini yüksek tutan bir durum. O yüzden petrol tarafını çok yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça, arz yönlü sıkıntılar oldukça, işte savaşın en kızıştığı dönemlerde, en sert olduğu dönemde 120 dolarları geçtiğini görmüştük petrolün. Sonra barış geldiğinde, mutabakat zaptı geldiğinde yeniden savaş öncesi seviyelere doğru, 70 doların altına doğru düştüğünü görmüştük. 70 dolarlara doğru geldiğini görmüştük. Sonra yeniden yükseldi. Yani bu çok ciddi bir parametre, tansiyonu ölçen bir parametre. Burada önemli petrol fiyatını takip etmemiz, ki bu ne kadar enflasyonist bir ortam yaratıyor, ne kadar tedirgin ediyor piyasaları. Bu çok ciddi bir gösterge olarak öne çıkıyor. Tabii petrolün yüksek seyrettiği noktada da merkez bankalarından sıkı para politikasının devamı, hatta işte faiz arttırımları ya da uzun bir süre daha sıkı para politikasına devam edileceği sinyalleri geliyor ki bu da piyasa için haliyle yüksek faizler piyasaya olumlu yansımıyor. O yüzden bu olduğu sürece tabii bu nereye hemen etki ediyor? Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle dediğim gibi Amerika 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakmak çok önemli oluyor burada. Dolar bir hem bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor bu savaş ortamında. Dolar savaş riskler arttıkça güvenli liman talebi dolara geldikçe dolar değer kazanıyor. Bir yandan tabii yükselen faizler de dolara destek sağlıyor. Ama tam tersi bir risk iştahı arttığında, bu jeopolitik riskler düşüp de piyasadaki risk iştahı yükseldiği noktada da dolardaki değer kaybını görüyoruz. Hem gerileyen faizler bu doların düşmesine sebep olurken, hem de güven liman talebinin azalıyor olması dolara değer kaybettiriyor. Tabii bunlar da neye etkiliyor? Dediğim gibi kıymetli madenler, emtia, özellikle işte dinleyicilerimizden altın ve gümüş, tabii yatırımlar çok yapılıyor genel olarak bakıldığında. Tabii hemen de eğer işler kötü gittiğinde, faizler yükseldiğinde, dolar değer kazandığında altın ve gümüş fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini gördük. Ama bir anda barışla ilgili umutlar geldiğinde, piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz önce saydığım sebeplerle beraber, düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında, gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa bu parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani savaşın seyri ve biraz önce bahsler geldiğinde piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz biraz önce saydığım sebeplerle beraber, düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında ve gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa

çalışıyor. Yani tamam, savaş orada devam ediyor. Haber akışını takip ediyoruz. Bazen artıyor bu haber akışı, bazen azalıyor ama bir yandan da artık makroekonomik dinamikleri de piyasa yeniden odağını almaya başladı. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in de yeni başkanıyla beraber Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Burada tabii en önemli konu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri önümüzdeki süreçte nasıl bir seviyede sürdürecek? Bu tüm piyasaları önemli ölçüde etkiliyor. Savaş öncesi baktığımızda işte dezenflasyon sürecinde, yani hedefe doğru düştüğünde Amerika piyasası işte faiz indirimleri olur mu, kaç tane olur konuştuğumuz noktadan savaşın başlayıp petrol fiyatlarının yükselip enflasyon baskının olduğu noktada burada bu sefer faiz indirimleri değil, faiz artar mı artmaz mı, artarsa ne kadar artar, bunu konuşmaya başlamıştı piyasalar. O yüzden burada özellikle Fed'i çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Fed'in toplantısı oldu. Bu çok yakından takip edildi. Özellikle Fed'in de yeni başkanı Kevin Warsh'la beraber çok daha yakından da takip ediliyor toplantılar. Burada mevcuttaki tabii enflasyonun yüksek seyretmesi ve Warsh'un bir önceki toplantı, bu son değil, ondan önceki toplantı, yani ilk toplantısında da enflasyonu hedefe düşürme açısından çok kararlı açıklamalar yapması ve enflasyon hedefin çok üzerinde olduğunu söylemesi piyasalarda ciddi anlamda şahince algılanarak, yani sert algılanarak satış gelmişti. Fed Başkanı, Fed enflasyonu düşürme yönünü, burada sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde ciddi anlamda fiyatlamalar görüyorduk. Bu da tabii hemen Fed'den 2026 yılında bir faiz arttırımı fiyatlamasında oluşturmuştu. Şu anda mevcut da zaten 2026 yılında bir tanenizden bir 25 bas puanlık faiz artışı olacağı %100 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu ortamda tabii geçtiğimiz hafta Fed'in toplantısı yakından takip edildi. Bir faiz değişimi beklenmiyordu. Beklenildiği gibi bir faiz değişimi olmadı. Fakat önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalar bekleniyordu. Fed Başkanı sıkı duruşuna, şahin duruşuna devam ediyor. Enflasyonun yüksek o hedefin üzerinde olduğunu söylüyor. Gerekirse hani burada tüm, yani tüm adımlar atılacağını söylüyor. Bununla beraber tabii piyasada hala Fed'den bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir yandan da tabii yeni başkanın tarzı biraz daha bu sözlü yönlendirme yapmama yönünde. Eskiden Fed'den bunu görüyorduk. Çok hani bu ileriye yönelik sözlü yönlendirmeye girmiyor. Daha çok hani piyasaların hareketinin zaten her şeyi anlattığını söylüyor ki piyasa hareketine baktığımızda zaten işte faizlerin son dönemde ciddi anlamda yükseliyor olması zaten enflasyonist baskılar ve bununla beraber Fed'den beklenen faiz arttırımını da piyasa yansıtıyor. Özellikle tahvil faizlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Biraz hani yeni başkan bu yönde çok fazla sözlü yönlendirme tarafında değil. Karar metinlerinde de çok fazla detaya girmek istemiyor. Zaten piyasa beklentileri yansıtıyor. Rasyonel bir piyasada bu beklentileri görebiliriz diyor. Bu toplantıda da hani bu sert mesajlarını verdi enflasyonu hedefe düşürme yönünde. Ama tabii net bir şekilde önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası olacak piyasa bilmiyor. Halihazırda bir artış beklentisi var. Ama yine tabii işin odağı savaş odaklanmış durumda. Olur da hızlı bir anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyeye düşürürse Fed'den bir faiz arttırma ihtiyacı da doğmayabilir. Yani benim şahsi beklentim bir şekilde buradaki barışla ilgili sürecin gelmesi, belli oranda biraz daha işlerin normalize olması, piyasanın biraz daha normalize olması, bununla beraber petrol fiyatlarının en azından hani savaş öncesi seviyelere dönmese bile 80 dolarlarda, belki 80 doların biraz altında, 75 dolarlar gibi bir yerde dengelenebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dengelenme olursa belki Fed bekleyebilir, faiz arttırmak zorunda kalmayabilir. Şahsi görüşüm 2026 yılında Fed'den bir faiz arttırımı gelmeyebilir diye düşünüyorum. Eğer savaş konusunda ekstra bir kötüleşme yaşamazsak ve petrol fiyatlarında ekstra bir yükseliş yaşamazsak arttırım yapmadan bu yılı bitirebilir. Ama şu anda piyasanın buna ikna oluyor olması lazım. Şu anda hala bir arttırım bekleniyor. Gözümüz o yüzden savaştaki seyre de odaklı bir şekilde gidiyor. Ama burada Fed önemli, gelecek makroekonomik datalar önemli. Amerika tarafında özellikle istihdam ve enflasyon fiyat seviyelerini gösteren datalar önemli. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in dual mandate dediğimiz çifte görevi var. Hem ekonomideki maksimum istihdamı sağlamak hem de fiyat istikrarını sağlamak. Bu kapsamda da istihdamın seviyesini gösteren, fiyat seviyelerini, fiyatların seviyesini gösteren dataları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Fed'in faiz politikası açısından ki bu ciddi anlamda piyasadaki enstrümanların fiyatlarını, varlık fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gelecek datalar bununla beraber Fed'den

0: faiz beklentinin nasıl evrileceği piyasalardaki fiyatlama ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi majör merkez bankaları derken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararı takip edildi. Bu da çok önemli çünkü son dönemde Japon yeninde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Japon yeni de majör para birimlerinden bir tanesi ve ciddi anlamda piyasadaki fiyatlamaları da etkileyen, ekonomik aktiviteyi de etkileyen önemli bir majör para birimi Japon yeni. Bu tarafta son dönemde ciddi anlamda Japon yeni değer kaybı görmüştük. Yani dolar Japon yeni de ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi tabii yendeki bu değer kaybı birçok konuyu etkiliyor. Ve dolar Japon yeni tarihi zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japon yenini tabii yükseltmişti ama bir yandan da Japon yeni özelinde de bir zayıflık seziyorduk ve böylece kur 163'lere üzerine doğru hareket etmişti. Tabii burada bir müdahale gelir mi gelmez mi karar faiz kararı nasıl etkileyecek derken Amerika hazinesiyle beraber Japon yetkilileri ortak olarak Japon yenine müdahale ettiler. Japon yeni aldılar. Bu ortamda birden ciddi anlamda dolar Japon yeni kurunda düşüşünü gördük. Japon yeninin değerlenmesini gördük. 156 seviyelere kadar geldi. Şu an 157 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dolar Japon yeni faiz kararına geldiğinde Japonya Merkez Bankası faizi bu toplantı özelinde sabit bıraktı ama en azından hem yendeki yenin değerlenmesi açısından hem de belli oranda artık Japonya'da da enflasyon oluşuyor. Enflasyonu da biraz kontrol altına almak için önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz arttırımı bekleniyor. Bu toplantı özelinde faiz arttırmadı ama faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden hani ilgisi olanlar için Japon yenini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada Japon yeni de kendi belli çapında bir güvenli liman enstrümanı olarak geçiyor bu arada. Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi yani işte dolar, İsviçre frankı, Japon yeni, Amerikan tahvilleri, altın gibi belli başlı majör güvenli liman enstrümanları var. Japon yeni de onlardan biri aslında. O yüzden hem bu savaş ortamında jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamda hem de Japonya ekonomisi özelindeki dinamiklerle beraber ki orada işte yeni başbakanla beraber genişleyici mali politika sürdürüyorlar. Hani bunun nasıl etkileri olacak? Japonya Merkez Bankası enflasyonla ilgili nasıl bir planlama yapacak? Bunlar önemli. O yüzden bu tarafta ilgisi olanlar için de dolar Japon yeni kuru ciddi anlamda çok oynak seyrediyor. Dediğimiz gibi tarih zirvelerine doğru yaklaşıyor. Oradan müdahaleyle beraber geri geldi. Şimdi bunu koruyabilecek mi yoksa yeniden 160'ın üzerine doğru yen değer kaybedecek mi? Ederse yeni müdahale gelecek mi? Sonraki süreçte Japonya Merkez Bankası faizi arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? Hangi toplantıda arttıracak? Yani bir yandan da özetlersem özellikle majör merkez bankalarının faiz kararlarını tüm global ekonomilere ciddi etkisi olabiliyor. Özellikle Fed'in bunu takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonist baskılar ne durumda? Savaşla beraber petrolün seviyesinde durumdaki enflasyonu nasıl etkileyecek? Bununla beraber majör merkez bankalarının faiz kararları, faiz patikaları nasıl olacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor ki merkez bankaları derken bizim merkez bankamız da aynı şekilde burada enflasyonun seyri, petrol fiyatları derken önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası izleyecek? Bizim merkez bankamız da aynı şekilde diğer merkez bankaları gibi takip ediyoruz. En son toplantısında bir faiz değişikliği yapmamıştı ama sıkı para politikası yurt içinde de devam ediyor. Üst banttan fonlanmaya devam ediyor piyasa. O yüzden o tarafta da eğer bir petrol fiyatlarında gevşeme olursa önümüzdeki süreçte faiz indirimi yaparak mı yılı bitireceğiz? Enflasyon belli oranda dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu çok da tabii petrol fiyatlarına odaklı gidiyor. Petrol fiyatları eğer düşmeye devam ederse bizim dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber yılın sonuna doğru Merkez Bankası da faiz indirmek için yeri olacaktır. Ama aksi durumda ekstra sıkı para politikası da devam etmek zorunda kalabilir eğer petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürse. O yüzden tüm merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızı da bu açıdan takip etmeye devam ediyoruz. Bu programda genel olarak yine bir jeopolitik riskler, Amerika-İran arasındaki savaşın seyri, piyasa etkisini bir konuştuk. Onunla beraber de yanında dediğimiz gibi piyasa yeniden makroekonomik dataları merkez bankalarını odağına almış durumda. Burada önümüzdeki süreçte gelecek datalar ve merkez bankalarının faiz patikaları açısından kararları önemli olmaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODDE Radyo'da olsun.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzü makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında. There's something there.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odeya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odeya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chitfund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekomotorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen

ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: veya. Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde aslında biraz merkez bankaları kararları, piyasa ne durumdayız onu konuşacağız. Daha çok geçtiğimiz haftalarda majör merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. İşte Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantı kararları, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, biraz piyasa mevcutta jeopolitik risklerin belli oranda yüksek seyrettiği, Amerika-İran Savaşı'nın belli oranda tedirginliği, piyasadaki tedirginliğinin devam ettiği ortamda biraz da aslında makroekonomik tarafa biraz daha dinamiklere, gerçek makroekonomik dinamiklere yöneliyor. Tabii Amerika-İran arasındaki savaş demişken o tarafta dediğim gibi piyasa üzerinde bu risk devam ediyor. Orada tabii haber akışı çok oynak. Yani belli aralıklarla bu oradaki stres azalıyor. Belli zamanlarda oradaki gerginlik artıyor, azalıyor. Yani burada çok haber akışına göre değişen bir nokta var ama genel olarak baktığımızda tabii piyasalar tedirgin etmeye, jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Çok hani hızlıca böyle bir son birkaç ayın özetini yaparsak biliyorsunuz Amerika-İran arasında bir barış anlaşması olmuştu, mutabakat zaptı olmuştu. O dönemde risklerin azaldığını, piyasadaki risk iştahının arttığını görmüştük. Ama çok uzun sürmeden o barış anlaşması bozulmuştu ve karşılıklı çatışmalar başlayarak bölgedeki gerginlik de artmıştı. Hatta arka arkaya karşılıklı bu gerginliğin arttığını görmüştük. Ama son dönemde, şimdi son birkaç güne baktığımızda yeniden biraz oradaki gerginliğin azaldığını, biraz daha risklerin azaldığını görüyoruz. Belli yine bir en azından Hürmüz Boğazı'nı açma yönlü belli anlaşmalar tabakat açısından konuşuluyor. Belli oranda bir mutabakata varmak için görüşmeler devam ediyor. Müzakereler devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa, tam anlamıyla bir barış gelmese bile şu anda mevcut haliyle o geçtiğimiz haftalardaki yoğun karşılıklı çatışmaların azalması ve bir de üzerine Hürmüz Boğazı'nın açılması yönlü bir anlaşmaya varılırsa piyasalarda biraz bu pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır ki son birkaç gündür bunu da görüyoruz. Burada yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması ve belli oranda bir barış yönünde ilerlenmesi, bu tabi genel ve kalıcı bir barış olur mu olmaz mı onu tabi piyasalar takip ediyor ama en azından şu anda biraz daha olumlu haber akışının gelmesi piyasalarda savaş kaynaklı riskleri azaltarak piyasalarda risk iştahını da arttırmış durumda. Şu anda çekimi yaptığımız günde baktığımızda bu anlaşma umutlarıyla beraber tahvil faizlerinde düşüş, dolarda biraz değer kaybı, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altına bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber de bu risk iştahının artması, faizlerin düşüyor olması, dolardaki bu değer kaybı hepsini topladığımızda kıymetli madenlere, emtialara olumlu yansıdığını görüyoruz. Altın ve gümüşün ons fiyatı yeniden bir talep görmüş durumda. Bugün dediğim gibi çekimi yaptığımız günde yükseliş görüyoruz. Altın ve gümüş de genel emtia tarafında, yani piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz ama önümüzdeki süreçte tabii bu konular nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Belki bu programın yayınlandığı gün Hürmüz Boğazı tamamen açılmış da olabilir. Burada Amerika-İran tarafında burada anlaşmanın nereye varacağını tüm piyasa olarak takip ediyoruz. Olur da bir Hürmüz Boğazı açılırsa tabii piyasalardaki bu bugün başlayan risk iştahındaki artışla beraber yükselişler devam edecektir. Dün Amerikan borsaları rekor kapanışlar yaptı. Yani zaten hep programlarımızda konuştuğumuz gibi bu Amerika-İran arasındaki savaşın gidişatı, Hürmüz Boğazı'nın durumu, bu global ekonomiler için çok önemli, piyasa için çok önemli bir durum teşkil ediyor. Burada olur da bir genel anlamda bir barış anlaşması ya da barışa yönelik, işte bugün gördüğümüz gibi belli umutları vaat eden açıklamaların yapılması açıkçası piyasa hemen olumlu yansını görüyoruz. Burada belli başlı takip etmemiz gereken parametreler var. Matematiği aslında bunu çok artık oturmuş durumda. Baktığımızda gözümüzde nelerde olmalı? Hani bu da önemli bir konu. Amerikan tahvil faizlerinde olmalı. 2 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri nasıl tepki veriyor? Doların seyri global olarak, dolar endeksi, DXY dediğimiz dolar endeksi nereye gidiyor? Dolar, yani global olarak tüm para birimleri karşısında dolar değerleniyor mu, değer kaybı mı yaşıyor, doların değeri. Petrol fiyatı en önemlilerinden biri bu konuda. Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlıca aslında piyasaların yönünü sinyali veren enstrümanlar. Yani birincisi burada birinci konu petrol. Yani petrol ciddi anlamda girdi maliyetlerini yükselten, yani enflasyonu yükselten bir emtia. Çok ciddi anlamda da üretimde kullanıldığı için, yani girdi maliyetten artıyor, maliyetleri arttırıyor. Maliyetlerin artması da hali enflasyon, tabii üretici üzerinden de tüketiciye yansıyan ve önümüzdeki süreçte enflasyon risklerini yüksek tutan bir durum. O yüzden petrol tarafını çok yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça, arz yönlü sıkıntılar oldukça, işte savaşın en kızıştığı dönemlerde, en sert olduğu dönemde 120 dolarlara geçtiğini görmüştük petrolün. Sonra barış geldiğinde, mutabakat zaptı geldiğinde yeniden savaş öncesi seviyelere doğru, 70 doların altına doğru düştüğünü görmüştük. 70 dolarlara doğru geldiğini görmüştük. Sonra yeniden yükseldi. Yani bu çok ciddi bir parametre. Tansiyonu ölçen bir parametre. Burada önemli petrol fiyatlarını takip etmemiz, ki bu ne kadar enflasyonist bir ortam yaratıyor, ne kadar tedirgin ediyor piyasaları. Bu çok ciddi bir gösterge olarak öne çıkıyor. Tabii petrolün yüksek seyrettiği noktada da merkez bankalarından sıkı para politikasının devamı, hatta işte faiz arttırımları ya da uzun bir süre daha sıkı para politikasına devam edileceği sinyalleri geliyor, ki bu da piyasa için haliyle yüksek faizler piyasaya olumlu yansımıyor. O yüzden bu olduğu sürece tabii bu nereye hemen etki ediyor? Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle dediğim gibi Amerika 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakmak çok önemli oluyor burada. Dolar bir hem bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor bu savaş ortamında. Dolar, savaş riskler arttıkça güven liman talebi dolara geldikçe dolar değer kazanıyor. Bir yandan tabii yükselen faizler de dolara destek sağlıyor. Ama tam tersi bir risk iştahı arttığında, bu jeopolitik riskler düşüp de piyasadaki risk iştahı yükseldiği noktada da dolardaki değer kaybını görüyoruz. Hem gerileyen faizler bu doların düşmesine sebep olurken, hem de güven liman talebinin azalıyor olması dolara değer kaybettiriyor. Tabii bunlar da neye etkiliyor? Dediğim gibi kıymetli madenler, emtia, özellikle işte dinleyicilerimizden altın ve gümüş, tabii yatırımlar çok yapılıyor genel olarak bakıldığında. Tabii hemen de eğer işler kötü gittiğinde, faizler yükseldiğinde, dolar değer kazandığında altın ve gümüş fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini gördük. Ama bir anda barışla ilgili umutlar geldiğinde, piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz önce saydığım sebeplerle beraber, düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor, ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında, gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa bu parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani savaşın seyri ve biraz önce bahsettiğim gibi faizler, doların seyri, emtialar ne durumda, bunlar iyi bir gösterge oluyor piyasa için. Şimdi tabii gözümüz bu tarafta olmaya devam ederken, programın başında bahsettiğim gibi piyasa biraz da artık mevcutta zaten uzun bir süredir devam eden bu savaş olduğu için belli konuları da normalize etmeye çalışıyor. Yani tamam, savaş orada devam ediyor, haber akışını takip ediyoruz, bazen artıyor bu haber akışı, bazen azalıyor, ama bir yandan da artık makroekonomik dinamikleri de piyasa yeniden odağını almaya başladı. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in de yeni başkanıyla beraber Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Burada tabii en önemli konu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri önümüzdeki süreçte nasıl bir seviyede sürdürecek? Bu tüm piyasaları önemli ölçüde etkiliyor. Savaş öncesi baktığımızda işte dezenflasyon sürecinde, yani hedefe doğru düştüğünde Amerika piyasası işte faiz indirimleri olur mu, kaç tane olur'u konuştuğumuz noktadan, savaşın başlayıp petrol fiyatlarının yükselip enflasyon baskının olduğu noktada, burada bu sefer faiz indirimleri değil, faiz artar mı, artmaz mı, artarsa ne kadar artar, bunu konuşmaya başlamıştı piyasalar. O yüzden burada özellikle Fed'i çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda da Fed'in toplantısı oldu. Bu çok yakından takip edildi. Özellikle Fed'in de yeni başkanı Kevin Warsh'la beraber çok daha yakından da takip ediliyor toplantılar. Burada mevcuttaki tabii enflasyonun yüksek seyretmesi ve Warsh'un bir önceki toplantı, bu son değil, ondan önceki toplantı, yani ilk toplantısında da enflasyonu hedefe düşürme açısından çok kararlı açıklamalar yapması ve enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğunu söylemesi piyasalarda ciddi anlamda şahince algılanarak, yani sert algılanarak satış gelmişti. Fed Başkanı Fed enflasyon düşürme yönünü burada sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde ciddi anlamda fiyatlamalar görüyorduk. Bu da tabii hemen Fed'den 2026 yılında bir faiz arttırımı fiyatlamasında oluşturmuştu. Şu anda mevcut da zaten 2026 yılında bir tanenizden bir 25 bas puanlık faiz artışı olacağı %100 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu ortamda tabii geçtiğimiz hafta Fed'in toplantısı yakından takip edildi. Bir faiz değişimi beklenmiyordu. Beklenildiği gibi bir faiz değişimi olmadı. Fakat önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalar bekleniyordu. Fed Başkanı sıkı duruşuna, şahin duruşuna devam ediyor. Enflasyonun yüksek hedefin üzerinde olduğunu söylüyor. Gerekirse hani burada tüm adımlar atılacağını söylüyor. Bununla beraber tabii piyasada hala Fed'den bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir yandan da tabii yeni başkanın tarzı biraz daha bu sözlü yönlendirme yapmama yönünde. Eskiden Fed'den bunu görüyorduk. Çok hani bu ileriye yönelik sözlü yönlendirmeye girmiyor. Daha çok hani piyasaların hareketinin zaten her şeyi anlattığını söylüyor ki piyasa hareketine baktığımızda zaten işte faizlerin son dönemde ciddi anlamda yükseliyor olması zaten enflasyonist baskılar ve bununla beraber Fed'den beklenen faiz arttırımını da piyasa yansıtıyor. Özellikle tahvil faizlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Biraz hani yeni başkan bu yönde çok fazla sözlü yönlendirme tarafında değil. Karar metinlerinde de çok fazla detaya girmek istemiyor. Zaten piyasa beklentileri yansıtıyor. Rasyonel bir piyasada bu beklentileri görebiliriz diyor. Bu toplantıda da hani bu sert mesajlarını verdi enflasyonu hedefe düşürme yönünde. Ama tabii net bir şekilde önümüzdeki süreç nasıl bir faiz patikası olacak piyasa bilmiyor. Halihazırda bir artış beklentisi var. Ama yine tabii işin odağı savaşa odaklanmış durumda. Olur da hızlı bir anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyeye düşürürse Fed'den bir faiz arttırma ihtiyacı da doğmayabilir. Yani benim şahsi beklentim bir şekilde buradaki barışla ilgili sürecin gelmesi belli oranda. Biraz daha işlerin normalize olması, piyasanın biraz daha normalize olması. Bununla beraber petrol fiyatlarının en azından hani savaş öncesi seviyelere dönmese bile 80 dolarlarda belki 80 doların biraz altında 75 dolarlar gibi bir yerde dengelenebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dengelenme olursa belki Fed bekleyebilir, faiz arttırmak zorunda kalmayabilir. Şahsi görüşüm 2026 yılında Fed'den bir faiz arttırımı gelmeyebilir diye düşünüyorum. Eğer savaş konusunda ekstra bir kötüleşme yaşamazsak ve petrol fiyatlarında ekstra bir yükseliş yaşamazsak arttırım yapmadan bu yılı bitirebilir. Ama şu anda piyasanın buna ikna oluyor olması lazım. Şu anda hala bir arttırım bekleniyor. Gözümüz o yüzden savaştaki seyre de odaklı bir şekilde gidiyor. Ama burada Fed önemli, gelecek makroekonomik datalar önemli. Amerika tarafında özellikle istihdam ve enflasyon fiyat seviyelerini gösteren datalar önemli. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in dual mandate dediğimiz çifte görevi var. Hem ekonomideki maksimum istihdamı sağlamak hem de fiyat istikrarını sağlamak. Bu kapsamda da istihdamın seviyesini gösteren fiyatların seviyesini gösteren dataları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Fed'in faiz politikası açısından ki bu ciddi anlamda piyasadaki enstrümanların fiyatlarını, varlık fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gelecek datalar bununla beraber Fed'den faiz beklentinin nasıl evrileceği piyasalardaki fiyatlamayı ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi majör merkez bankaları derken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararı takip edildi. Bu da çok önemli çünkü son dönemde Japon yeninde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Japon yeni de majör para birimlerinden bir tanesi ve ciddi anlamda piyasadaki fiyatlamaları da etkileyen, ekonomik aktiviteyi de etkileyen önemli bir majör para birimi Japon yeni. Bu tarafta son dönemde ciddi anlamda Japon yeni değer kaybı görmüştük. Yani dolar Japon yeninde ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi tabii yendeki bu değer kaybı birçok konuyu etkiliyor. Ve dolar Japon yeni tarihi zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japon yenini tabii yükseltmişti ama bir yandan da Japon yeni özelinde de bir zayıflık seziyorduk ve böylece kur 163'lere üzerine doğru hareket etmişti. Tabii burada bir müdahale gelir mi gelmez mi, karar faiz kararını nasıl etkileyecek derken Amerika hazinesiyle beraber Japon yetkilileri ortak olarak Japon yenine müdahale ettiler. Japon yeni aldılar. Bu ortamda birden ciddi anlamda dolar Japon yeni kurunda düşüşünü gördük. Japon yeninin değerlenmesini gördük. 156 seviyelere kadar geldi. Şu an 157 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dolar Japon yeni faiz kararına geldiğinde Japonya Merkez Bankası faizi bu toplantı özelinde sabit bıraktı. Ama en azından hem yendeki yenin değerlenmesi açısından hem de belli oranda artık Japonya'da da enflasyon oluşuyor. Enflasyonu da biraz kontrol altına almak için önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz arttırımı bekleniyor. Bu toplantı özelinde faiz arttırmadı ama faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden hani ilgisi olanlar için Japon yenini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada Japon yeni de kendi belli çapında bir güvenli liman enstrümanı olarak geçiyor bu arada. Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi yani işte dolar, İsviçre frankı, Japon yeni, Amerikan tahvilleri, altın gibi belli başlı majör güvenli liman enstrümanları var. Japon yeni de onlardan biri aslında. O yüzden hem bu savaş ortamında jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamda hem de Japonya ekonomisi özelindeki dinamiklerle beraber ki orada işte yeni başbakanla beraber genişleyici mali politika sürdürüyorlar. Hani bunun nasıl etkileri olacak? Japonya Merkez Bankası enflasyonla ilgili nasıl bir planlama yapacak? Bunlar önemli. O yüzden bu tarafta ilgisi olanlar için de dolar Japon yeni kuru ciddi anlamda çok oynak seyrediyor. Dediğimiz gibi tarih zirvelerine doğru yaklaşıyor. Oradan müdahaleyle beraber geri geldi. Şimdi bunu koruyabilecek mi yoksa yeniden 160'ın üzerine doğru yen değer kaybedecek mi? Ederse yeni müdahale gelecek mi? Sonraki süreçte Japonya Merkez Bankası faizi arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? Hangi toplantıda arttıracak? Yani bir yandan da özetlersem özellikle majör merkez bankalarının faiz kararlarını tüm global ekonomilere ciddi etkisi olabiliyor. Özellikle Fed'in. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonist baskılar ne durumda? Savaşla beraber petrolün seviyesinde durumdaki enflasyonu nasıl etkileyecek? Bununla beraber majör merkez bankalarının faiz kararları, faiz patikaları nasıl olacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor ki merkez bankaları derken bizim merkez bankamız da aynı şekilde burada enflasyonun seyri, petrol fiyatları derken önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası izleyecek? Bizim merkez bankamız da aynı şekilde diğer merkez bankaları gibi takip ediyoruz. En son toplantısında bir faiz değişikliği yapmamıştı ama sıkı para politikası yurt içinde de devam ediyor. Üst banttan fonlanmaya devam ediyor piyasa. O yüzden o tarafta da eğer bir petrol fiyatlarında gevşeme olursa önümüzdeki süreçte faiz indirimi yaparak mı yılı bitireceğiz? Enflasyon belli oranda dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu çok da tabii petrol fiyatlarına odaklı gidiyor. Petrol fiyatları eğer düşmeye devam ederse bizim dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber yılın sonuna doğru Merkez Bankası da faiz indirmek için yeri olacaktır. Ama aksi durumda ekstra sıkı para politikası da devam etmek zorunda kalabilir eğer petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürse. O yüzden tüm merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızı da bu açıdan takip etmeye devam ediyoruz. Bu programda genel olarak yine bir jeopolitik riskler, Amerika-İran arasındaki savaşın seyri, piyasa etkisini bir konuştuk. Onunla beraber de yanında dediğimiz gibi piyasa yeniden makroekonomik dataları merkez bankalarını odağına almış durumda. Burada önümüzdeki süreçte gelecek datalar ve merkez bankalarının faiz patikaları açısından kararları önemli olmaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.

Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir.

0: belirlemek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
3: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Radyo. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya Radyo.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odea'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil, kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chitfund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken, erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan

hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikimi yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

a beautiful face. I have seen this place.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing. Nothing to tie me down.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
2: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.